En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: yoldayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
3: Sinerji.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo Sinerji.
2: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var.

Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda. Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk haberimizle programımıza başlayalım değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması deniliyor. Haber başlığında hemen detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Erdoğan, yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. Kanunu esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür dedi. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bir bölümü ilerleyen dakikalarda kendi sesinden sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hantavirüs semptomları tahliye edilen yolcular arasında yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Bir kişinin daha testi pozitif çıktı deniliyor. Hondias yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen yolculardan bazılarında hastalık belirtileri gözlemlendi. Fransa'ya götürülen bir yolcunun uçakta semptom göstermesi üzerine 5 kişi sıkı izolasyona alındı. Amerika'ya dönen 17 Amerikalı yolcu ise Omaha'daki federal karantina merkezinde gözetim altında tutuluyor. Amerikalı bir yolcunun hantavirüs test sonucunun da pozitif çıktığı kaydedilmiş. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın hantavirüsün nadir bir türü olan insandan insana bulaşabilen Andes virüsü olduğunu da doğrulamış değerli dinleyenler. Andes virüsü Güney Amerika'da görülmüştü. Onlarca yıldır tıp dünyası tarafından insandan insana sınırlı düzeyde bulaşabilen tek hantavirüs türü olarak da kayıtlara geçmişti. Ayrıca hantavirüs aşı çalışmaları özellikle Kore ve Çin'de kullanılan inaktif aşılarla birlikte 1990'dan bugüne kadar denenmeye devam ediyor değerli dinleyenler. Hantavirüsle ilgili özellikle detay haberlerini yine programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme daha var. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını belirtti Köksal. AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, İçim çok rahat ifadeleri kullanıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TV100 kanalına yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığını, içinin rahat olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanının kalmadığını belirtti. Köksal, tehdit iddiaları ile ilgili olaraksa, kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler, ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel 5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın gibi kelimeler kullandı ifadelerini kullanmış Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söyleyecek, açıklamaları neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sağlık Bakanlığı duyurdu. 3 vatandaşımız ülkemize getirildi. Hantavirüs test sonuçları belli oldu deniliyor. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakasının ortaya çıktığı seyahat gemisindeki son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuş. Sağlık Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yapılmış. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçakla ülkemize getirilmiş. Yakın takip ve izolasyon süreci başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır ifadelerini kullanılmış. Yapılan izlemlerde şu ana kadar 5 kişi de herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

Lütfen birinci sayfa programı devam ediyor. Sıcak gelişmeler, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada generallerle bir araya geleceğini duyurmuştu. Amerikan medyası ise Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin başladığını yazmıştı. Trump'ın dün İran gündemiyle ilgili toplandığı ve ateşkesin oldukça zayıf durumda olduğunu söylediği iddia ediliyor. Trump, Kürtler tarafından hayal kırıklığına uğradıklarını da belirtmiş. Silah gönderdik ama Kürtler onları göstericilere vermediler. Göstericiler olarak İran'daki göstericileri kastediyor Donald Trump. Diğer yandan İran, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenliğe ilişkin ortaya koyduğu planı desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Planda yer alan 4 maddeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Planın ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı duyulmasını ve uluslararası kalkınmada uyumun güçlendirilmesini içerdiği kaydedilmiş değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de seçime hazırlanan başkan adayı Aziz Yıldırım transfer ve teknik direktör için basında çıkan haberleri yalanlayarak tarih verdi. Medyada yer alan oyuncu ve teknik direktör isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti Aziz Yıldırım. Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz evet, ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil ifadeleriyle iddiaları yalanladı. Transferlerin ne zaman duyurulacağı konusunda da açıklık getirdi Aziz Yıldırım. Tüm çalışmalarımızı oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım dedi. Diğer yandan Aziz Yıldırım'ın 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Dünyanın yerel radyosu
7: Sinerji.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Aydın Nazilli'de usulsüz sağlık raporuna ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde adli süreçlerde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlediği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 şüphenin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri başladı denilmiş. Amespor'da Murat Uçar kutlamalara neden katılmadığını açıkladı deniliyor. Kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazası var. Kilis'ten geldi bu haber. Bir kişinin ağır yaralandığı belirtiliyor. Erzurum'un Azizye ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı denilmiş. İngiltere Championship Playoff yarı final rövanş maçında Hull City deplasmanda Millwall'ü 2-0 yenerek finale yükseldi deniliyor. Hull City Premier Lig için final maçına çıkacak denilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı deniliyor. Bakan Fidan'dan Katar'da diplomasi trafiği. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Eyüpspor maçının biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara da ücretsiz olacağı duyurulmuş Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Haber başlıkları, detay haberlerini, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyoruz. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın Amerika ile savaşın sonlandırılması için Amerikan yönetimine ilettiği teklifin reddedilmesinin ardından silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır. Tüm seçeneklere hazırız, şaşıracaklar ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim ifadelerini kullanmış. Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası için 44 kişilik geniş aday kadrosunu açıkladığı iddia edildi. Tam resmi bir açıklama yapılmadı. Birinci ligin yeni ekiplerinden Bursaspor, Musa Çağıran ve Muhammed Demir'le yollarını ayırdığını açıkladı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tırla çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarifa beldesinde sağlık merkezine düzenlediği saldırıda şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, yaralı 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor değerli dinleyenler. Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu deniliyor. Aziz Yıldırım yeni hoca ve transferler için tarih verdi. Aziz Yıldırım'ın verdiği tarihe göre yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul sonrası Aziz Yıldırım'ın başkan olması durumunda projelerini açıklayacağı belirtiliyor. 18 Mayıs'ta da Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı bir basın toplantısı düzenleyecek denilmiş. Postersek Dünya Kupası kadrosu açıklandı deniliyor. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa devam edecek.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliye sevk edilen 20 kişidense 12'si tutuklandı. 8 kişi ise yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Burcu Köksal sessizliğini bozdu. AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat ifadelerini kullanmış. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı deniliyor. İmamoğlu casusluk davası konuşmasını paylaştı denilmiş. Yine haber başlığıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burcu Köksal tepkisi, halk arasında nasıl dolaşacaksın açıklamaları var. 7 tutuklu Erzurum'a nakledildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme deniliyor. MHP'de tasfiye sürüyor. Ula ilçe başkanı güç görevden alındı denilmiş. Trump ateşkes en zayıf anında deniliyor. Semih Yalçın'dan Arınç'a zehir zemberek tepki. Fosil siyasetçi ifadeleri var. Bahçeli göndermesine MHP'den yanıt geldi deniliyor. Orta saha transferinde Beşiktaş'a Süper Lig'den rakip, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor denilmiş. İmamoğlu'dan çarpıcı savunma, Erdoğan'a ve Bahçeli'yi uyarıyorum açıklamaları var. Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması var. Özel kurmaylarıyla partiye yönelen operasyonları konuştu. Magazinsel gündemler yaratılıyor denilmiş. Haber başlıklarıydı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burcu Köksal kararı var. Detayları biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğim açıklamalarının beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiğini duyurmuş. CHP sözcüsü Zeynel Emre partisinin genel merkezinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Emre, Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ifade ederek biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin ifadelerini kullanmış. Parti suçu olduğuna kanaat getirdik demiş Emre ayrıca. Biz Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk ve kendisinin genel başkanımızın dahil hiçbir telefona çıkmaması, hiçbir habere cevap vermemesi, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, istifa etmiş mi etmemiş mi kaydına üye olarak görünüyordu. O nedenle bu işlemi biz gerçekleştirdik ifadelerini kullanmış. Karar sonrası istifa etti deniliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da disipline sevk edildikten kısa bir süre sonra CHP'den istifa ettiği öğrenilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Evet, programımızın başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı var. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir bölümü aktaralım, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.

0: bire geç kalmış.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
7: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam.
8: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
9: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişme deniliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Dosya yeniden açılmıştı. Özel bir ekip kurulmuştu ve bu kapsamda soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı ve 7 kişi tutuklanmıştı. soruşturmanın sürdüğü aktarılıyor değerli dinleyenler. MHP'de tasfiye sürüyor. Ula ilçe başkanı Güç görevden alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı Ula ilçe başkanı Mehmet Ali Güç'ün görevden alındığını açıkladı deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arıcı'nın isim vermeden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kastettiği bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce kanun hükmünde kararnamelerin iade-i itibarını halletsin açıklamasına MHP'li Semih Yalçın'dan çok sert yanıt geldi. Yalçın siyaset fosili Bülent Arınç kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm sebebi araştırılıyor denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek aklama suçundan tutuklanmıştı. Böcek'in dün savcılığa ilk ifade verdiği öğrenildi. Zuhal Böcek'in eşi Gökhan Böcek kısa bir süre önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla

yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 12 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 13 Mayıs Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Bu akşam hafif yağmur bekleniyor. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Akşam saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akşam saatlerinde ise orta şiddette yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta son 7 ayda yağışlar geçen yıla göre %72 artarak tarımsal kuraklık sona erdi. Çiftçiler bereketli bir yıl bekliyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde 12 Mayıs 2026 sabahında ML 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 4,5 kilometre derinlikte kaydedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakerelerde İran halkının haklarının tanınmasından başka seçenek olmadığını belirtti. Ayrıca silahlı kuvvetlerin her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı

0: Hantavirüs bulaşan MV Hondius gemisindeki 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Gözetim altındaki 5 kişinin test sonuçları negatif çıktı ve klinik belirti gözlenmedi. FETÖ'nün 2014 yılı askeri liselere giriş sınavı usulsüzlüğü nedeniyle seven şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon sürüyor ve şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelinde Nisan yağışları geçen yılın aynı dönemine göre %19 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Başakşehir'deki sanayi sitesinde gece çıkan yangın parfüm imalatı yapılan iş yerinden başlayarak çevredeki dükkanlara sıçradı. 8 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü, büyük hasar oluştu. Spor. Trendyol 1. Lig playoff yarı finalinde Bodrum FK sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. İkinci tur rövanşı 15 Mayıs'ta oynanacak. Galatasaray, Aston Villa'nın oyuncusu Emiliano Buendia'yı transfer listesine aldı. 29 yaşındaki futbolcu yeni sezon için 10 numara arayışında 50 maça çıktı. Galatasaray'ın Osimhen ve Icardi toplamda 38 gol ve 11 asistle sezonu başarıyla tamamladı. İkili takımın skor yükünün %46'sını üstlendi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6900 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık Tunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Zeliha Sunal'la yaptık. İlk olarak Renginden dinlemiştik bu şarkıyı 90'larda. Sonrasında Zeliha Sunal söyledi. Hatta bugünlerde Sezen Aksu da seslendirdi ki Sezen Aksu şarkısıdır. Aldatıldık radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte tüyciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömer Topçu ile devam edeceğiz. O olsun. Hoş

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Yılların şarkısı çok da güzel bir düzenleme oldu Ümit Sayın ve Bengü. Ya sen gidip de radyonuzaydı. Efendim soralım sizlere, sabah uyanır uyanmaz alarmı erteler misiniz? Alarm çalmaya başlıyor. Sıkıntılıdır alarmda uyanmak. O yüzden alarm zilini seçmek de önemlidir. Ben hep söylüyorum. Hatta buradan dinletmiştim de var. Benimki biraz daha softtur. Çünkü çok böyle gümbür gümbür olduğu zaman ben bir panikliyorum, korkuyorum yani. Öyle böyle nazik, kibar olacak böyle. Ninni gibi o şekilde uyanacağım yani. Sabah uyanır uyanmaz alarmı erteleyen herkesi ilgilendiriyor demiş. Ben Allah'tan çok nadir erteliyorum. Ama ertelemenin de güzel tarafları var. Bakalım neymiş buradaki haberde? Uzmanlar sabah uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıkların gün boyunca enerji seviyesini doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle alarmı erteledikten sonra tekrar uyumaya çalışmanın vücudun biyolojik ritmini olumsuz etkileyebildiği bildiriliyor. Hadi oradan be. Hiç katılmıyorum. Arkadaş neyi etkiliyordu o vücudun biyolojik ritmini? O mesela o erteleme bende 10 dakikaya ayarlıdır. Eğer erteleyeceksem 10 dakikaya sonra çalar. O 10 dakikalık uykuda kimse kusura bakmasın ama orada rüya bile görüyorum arkadaş. O yüzden hani benim mesela günlük ritmimi hiç etkilediğini düşünmüyorum. Araştırmalara göre erteleme alarmı alışkanlığı, ona şey diyelim biz, alarm erteleme alışkanlığı diyelim. Böyle, bak habere tak şey, aynı fikirde değilim ya şu an, cümlelere bile muhalefet ediyorum. Alarm erteleme alışkanlığı, beynin yeniden uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Evet zaten bu yüzden erteliyorsun. Bu durumsa kişi tamamen uyansa bile gün içinde halsizlik, dikkat dağınıklığı ve düşük enerjisi yaşanmasına yol açabiliyor demiş kişi de. Yani bak ertelediğim zamanlarda olmuyor böyle. Zaten erteliyorsan esasında şöyle bir şeyden dolayı erteliyorsun. Zaten uykunu alamadığın için bir kaçış yolu olarak erteliyorsun. Hani nedir o gece mesela geç yatmış olabilirsin, uykusuz kalmış olabilirsin. Ondan dolayı bir 10 dakika daha uyuyayım diyorsun veya 5 dakika daha uyuyayım diyorsun. Zaten uykusuzsun yani. Hani orada ertelemeden uyansan da yine o gün ritim düşük olacak. Uzmanlar birkaç dakikalık ek uykunun sanıldığı kadar faydalı olmadığını ifade ediyor. Boş versene. Özellikle alarmı tekrar tekrar ertelemek vücudun yeniden dinlenme moduna geçmesine neden oluyor. Kısa süre sonra tekrar uyanmaksa beynin kendini dinlenmiş hissetmesini zorlaştırabiliyor demiş. Bu nedenle uzmanlar alarm çaldığında mümkün olduğunca tek seferde kalkılmasını öneriyor. Zaten işte evet hani uykuyu almış olsak kalkacağız. Erteleniyorsa uykuyu alamadığımız için de erteleniyor yani. Uzmanlara göre uyanır uyanmaz doğal ışık almak da enerji seviyesini artırabiliyor. Perdeleri açmak, kısa süre balkona çıkmak veya yüzü soğuk suyla yıkamak. Zaten yüzü soğuk suyla yıkamadan güne başlamak da ne bileyim. Hadi bak duşu falan geçtim. Ya uyandığın gibi olandan bahsediyorum. Mesela ben duş alsam da eğer öncesinde yüzümü şöyle soğuk suyla yıkamazsam olmuyor. Vallahi olmuyor. Benim bünyede bir tuhaflık var demek ki. Özellikle güne telefona bakarak başlamanızsa zihinsel yorgunluğu artırabileceği ifade ediliyor. Yani uyandığın gibi hemen ekrana bakma. Kimler beğeni yapmış, kimler takip etmiş, kimler mesaj göndermiş hemen değil. Şöyle sabah bir kendine gel, şöyle yüzünü yıka, elini yüzünü yıka, bir duşunu al. Bir ne bileyim hani kahvaltıdır, mahvaltıdır, ıvırdır, zıvıdır onlara bir bulaş. Sonrasında o telefona tekrardan bakarsın. Evet böyle efendim, alarmı ertelemenin bu şekilde bir zararı olduğundan bahsediliyor. Yani gün içinde enerjinizin düşük olma ihtimalinden bahsediyorlar. Vallahi ama ne bileyim şimdi 10 dakika erteledikten sonra o uyunulan uyku da dünyanın arkadaş en keyifli uykularından bir tanesi yani kimse kusura bakmasın.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Sıla hayran radyonuzdaydı. Efendim zaman zaman haberlere çıkıyor işte, düğün masrafları şu kadar oldu, 2 milyon liraya geçtiyse gençler evlilikten korkuyor gibi gibi gibi. Ama bazı gençler var ki tabii ki bir çıkış yolu buluyor. Birikim falan filan değil efendim, bakınız sponsor. Bence muazzam bir girişimcilik, yani çok düşünülebilir bu. Düğün masrafını düşüren dahi damatlanmış efendim. Vallahi helal olsun, bak çok samimi söylüyorum bunu. Arkadaş bak, futbol takımlarına bakıyorsun, formalarda her yer şey sponsor. Her yer reklam. Denizli'de dünya evine giren damat düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı. İşte helal olsun. 20 reklam ne kadar almıştır? Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abbas çiftinin düğününe damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Bak valla her taraf şey, firma adı. Düğün maliyetlerinin artması üzerine çözüm arayışına giren damat Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firmayla el sıkışan Bekrek, firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi. Genç çiftin alkışları içinde salona girişi sırasında damat Ramazan Bekrek'in üzerindeki yazılar ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı diyor. Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Peki düğün sonuna kadar bu kıyafetle mi gezmiş? Hani şey olabilir mi? Sadece girişte işte olacak. Damatlığın her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek, bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı. Yurt dışındaki örneği Denizli şartlarına entegre eden genç damadın bu hamlesi sadece ekonomik bir kolaylık sağlamakla kalmadı, aynı zamanda düğünün en çok konuşulan detayı haline gelmiş. Neler var bak işte, döner salonları var. Ondan sonra pide evi reklamı var, inşaat reklamı var. YouTube var bir tane de. Onun anlamını var yani. Gülen var, ilginç bulan var demiş. Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek, bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmış bir denemesi var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Türkiye'de de yapılabileceğini düşündüm. Toplam 20 kadar firma sponsoru olduğu üzerime düğün masraflarımızın da yaklaşık 1/4 kadar karşıladı. Ayrıca çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bir fikir de olarak da ne biçim bir cümledir bu ya? Bir fikir olarak da güzel, o yüzden yaptım diyor. Yani eşim ilk önce 10 firma olmadan bunu yapma dedi. 10 firma olursa yapabilirsin, ben de destekliyorum dedi. Yenge hanım, yani lütfen, damat burada masrafları kısmaya çalışıyor. Kısmaya değil. Ya parayı toplamaya çalışıyor. Yani diyor, gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var, farklı tepkiler var. Tabii ki ailem destekledi. Hepsi arkamdaydı. Özellikle eşim başta olmak üzere. O olmasaydı zaten bu projeyi yapamazdık. Evet doğru, hani şimdi gelin hanım orada şeydi diyebilirdi. Ben istemiyorum böyle bir şey. Senin damatlığın o falan filan, bu da diyebilirdi. Yani o konuda da şimdi gelin hanımı tebrik edelim, o da ayrı. Doğal olarak en azından bir bütçe olarak katkı sağladı demiş efendim. İyi, hayırlı olsun. Bakalım düğün, birkaç fotoğraf var, onlara baktım. Herhalde düğün sonuna kadar bu şeylerle, reklam panolarıyla, panoları diyeyim artık. Zaman zaman mesela böyle tişörtüne falan reklam alanları gördük biliyorsunuz. Hani daha çok yürüyüş yapanlar işte, ne bileyim, veya bir yerde bekleyenler falan filan, bunları gördük. Artık iş oraya gidiyor. Hani reklamcılığı geliştirmek lazım. Alışılmışın dışına çıkmak lazım. Ve alışılmışın dışında çabuk çıkmak lazım. Çünkü hani reklam sektörü sürekli kendini yenileyen bir sektör. Hani hazır bu fırsat gelmişken bu aralar düğünlerde bunu yapanlar iyi para kazanır. Sonrasında o bütçeler düşmeye başlayacak.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Hande Yener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım. Ve bakalım, bakınız böyle arada unuttuğunuz kelimeler oluyor mu efendim? Hani şey, dilimin ucunda dediğiniz, mutlaka yaşarız bunu. Neden bazı kelimeleri bir türlü hatırlayamıyoruz diyor. Çıldırırız hatta bazen. En bildiğimiz kelimedir. Yani neydi o diye bana dört döneriz. Dilimin ucunda terimi meğer gerçekmiş efendim. Hakikaten dilimizin ucuna kadar mı geliyor? Hepimizin başına gelmiştir bir kelimeyi tam söyleyecekken sanki bir boşluğa düşeriz. Kelime orada hemen dudaklarımızın ucundadır ama bir türlü dışarı çıkmaz. Psikolojide efendim bakınız, dilimin ucunda denilen bu durum aslında beynimizin devasa kütüphanesinde yaşanan kısa süreli bir teknik arızadan kaynaklanıyormuş. Bağlantı kesintisi. Şimdi bak, tam böyle dille beyin arasında aradığınız kelimeye şu an ulaşılamıyor. Doktor Schwartz, Benes Schwartz'ın araştırmalarına göre beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Neymiş bunlar? 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözme. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. 3. Harekete geçme. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Arkadaş, ne kadar muazzam bir şey, bakar mısınız? Ve bunlar çok kısa sürede oluyor. Hani böyle düşüne düşüne değil, anlık oluyor. Bir cümleyi söylüyorsun, o sırada bir sürü kelime kullanıyorsun. Hadi okudukların diyelim, tamam eyvallah kısmen, ama anlattıkların, yani okumadan anlattıkların ne kadar kısa sürede beyin bu işlemi gerçekleştiriyor. Bakın şunu tekrar söyleyeyim, okumak istiyorum. Ne demiştik? Beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Bakınız. 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözmeye. Tabii bunu dile, ağza gönderecek ki sinirler hareket edecek falan filan. Ona göre dil oraya vuracak, buraya vuracak. Dudaklar kendini büzecek falan filan. Bir şeyler olacak yani. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor o an. Ve 3. sırada da harekete geçiyor. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Vallahi var ya. Nasıl muazzam bir şey ya. Dilimin ucunda dediğimiz anlarda 1. aşama başarıyla tamamlanıyor. Yani anlamı buluyorsun. Yani demek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Hatta kelimenin kaç heceli olduğunu veya hangi harfle başladığını bile hissedebiliyoruz diyor. 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırkense sistem takılıyor. Aradığınız beyne şu an ulaşılamıyor. Şimdi arada onun da bir durması gerekiyor, bir restart yapması gerekiyor. Yani düşün, sürekli bak, aklından kelimeler geçiyor. Sürekli mesela bir yere bakarken görüyorsun, onları canlandırıyorsun değil mi? İlla ki birine bir şey anlatmana gerek yok. Mesela işte ben, önümde mikrofon var, bunun mikrofon olduğunu beynim direkt biliyor. Oo, muhteşem, arada bir zahmet o kadar bir bağlantı kopukluğu olsun ya. Demiştik 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırken sistem takılıyor. Bu durumun sıklığı yaş ilerledikçe artıyor demiş. Araştırmalar 20'li yaşlarda haftada 1-2 kez yaşanan bu olayın 60'lı yaşlardan sonra günde birkaç kereye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Yani sistem sık sık efendim tıkanıyor. Harvard Tıp Fakültesi uzmanları bunun nedenini yaşla birlikte sinir hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflamasına ve beyindeki beyaz cevher miktarının azalmasına bağlıyor demiş efendim. Bu durumu neden daha sık yaşarız diye uyarmışlar. Sadece yaş değil, günlük yaşamdaki bazı faktörler de bu durumu tetikliyor. Neler bunlar? Tabii ki stres ve yorgunluk. Önemli bir sunumda veya sınavda kelimeleri unutmamız tesadüf değil. Stres hormonları bellek ağlarını bozabiliyor diyor. 2. sırada uykusuzluk geliyor. Uyku eksikliği beynin yönetici kısımlarının verimli çalışmasını engelliyor. 3. sırada 2 dil konuşmak demiş efendim, bakınız. Birden fazla dil bilenler bu durumu daha sık yaşıyor. Çünkü beyin 2 farklı dil sistemi arasında sürekli geçiş yaparken bazen sinyaller birbirine karışabiliyor. Bu kısa süreli hafıza dolmaları beynimizin ne kadar karmaşık ve hassas bir yapıda olduğunu gösteriyor. Vallahi hayran kalmamak imkansız arkadaş ya. Sisteme bakar mısınız? Hepsi bunların anlık oluyor yani. Bak orada o kelimeyi anlam verememesi bile muazzam bir şey. Tabii versin, hep versin de.
Milyarlarca sinir hücresi arasındaki muazzam iletişimde yaşanan bu minik duraksamalar aslında zihnimizin arka planda ne kadar büyük bir koordinasyonla çalıştığının bir kanıtı demiş. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Nerede o? Bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı yol izliyor demiştik ya. Bakınız, anlamı bulma. Bunlar bir anda oluyor hepsi, bir anda. Anlamı bulma, önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. Ses yapısını çözme, kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. Ve son olarak harekete geçme. Yani son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Yani bu kadar muazzam bir sistem içerisinde bırakalım da arada ufak tefek takılmalar, aksamalar yaşansın. Çok büyük sıkıntı değil bunlar. Mutlu.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
9: Mahmut Uçakcan.

0: kısmen doğru ama eksik. Marketlerde giriş bölümünde üst üste dizilen kırmızı alışveriş sepetleri yıllardır aynı amaç için kullanılıyor gibi görünse de uzmanlara göre bu detayın arkasında farklı bir strateji bulunuyor. Her şeyde markete girdiğimiz gibi stratejik bir savaş içindeyiz ha. Ya gireceğim oradan 2-3 bir şey alacağım ihtiyacım ve bütçem doğrultusunda. Alacağım çıkacağım. Neyin savaşı bu? Arabalar bir türlü savaşçı. Ne bileyim bu işte sepetler bir savaş. Özellikle küçük alışveriş için tercih edilen sepetlerin rengi ve tasarımı müşterilerin market içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak şekilde planlanıyor. Bir salın bizi bir çıkalım ya marketten. Bir salın yani bak ürün dizilimine kadar tut. Ürün dizilimleri de biliyorsunuz hep böyle şey. Hani gözün önündekiler daha çabuk böyle tüketebileceğin daha böyle ilgi çeken ürünler falan filan. Perakende uzmanları kırmızı rengin dikkat çekici yapısı nedeniyle alışveriş alanlarında sık tercih edildiğini belirtiyor. Kırmızı sepetlerin müşterinin zihninde hızlı alışveriş hissi oluşturduğu ancak market içinde dolaşma süresi uzadıkça plansız ürün alımının artabildiği ifade ediliyor. Kırmızı mı yapıyor bunu? Kırmızıya baktım aman yarabbi plansız alışveriş yapmam lazım. Doldur sepeti. Uzmanlara göre marketlerde kullanılan alışveriş sepetlerinin boyutu da rastgele belirlenmiyor demiş. Bak hepsinin bir amacı var. Neyse aklıma başka bir şey geldi. Küçük görünen sepetlerin zamanla ağırlaşması nedeniyle müşterilerin daha büyük sepet ya da alışveriş arabasına yöneldiği belirtiliyor. Bunun da alışveriş miktarını artırabildiği aktarılıyor. Bazı marketlerde son yıllarda sepet boyutlarının büyütülmesinin nedeni de bu stratejiyle ilişkilendiriliyor. Hani daha çok şey yapsın, sepet daha dolmadı, alabilirim daha. Araştırmalara göre daha büyük sepet kullanan müşteriler ortalama olarak daha fazla ürün satın alabiliyor. Ve bakınız marketlerdeki gizli stratejiler. İşte diyorum ya böyle şey bildiğin stratejik bir savaş içindeyiz yani markette. Kasiyer oradan vuruyor, reyon görevlisi oradan vuruyor. Onu oradan yakalamamaya çalışıyoruz. Oradan vurulmamaya eğilerek geçiyoruz. Bir mücadele. Uzmanlar marketlerde yalnızca sepetlerin değil, bak müzik seçimi, ürün dizilimi ve koridor yapısının da alışveriş davranışını etkileyebildiğini söylüyor. Özellikle giriş bölümlerinde yer alan kampanya ürünlerinin müşterilerin mağaza içinde daha uzun süre kalmasını sağlayabildiği belirtiliyor denmiş. İşte bak kampanya ürünleri olsun dediğimiz gibi ürünlerin renklerinin...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını

0: ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Radyonuzdaydı. Namık Tanay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya üzerinden de radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Grup İmera Radyonuzda. Fora.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Derya Oğlu, Kanunlar Gibi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ah şu linkler, ah şu linkler, yok mu bu linkler? Tıklamayın efendim, şu linklere tıklamayın ya. Sonra biz uğraşıyoruz radyoda toparlamak için. Bakın bir linke tıkladı, hayatı karardı. Emekli kadının 700 bin lirası buhar oldu efendim. Of bu sosyal medya ve Facebook. Facebook'ta mesela bak, sosyal medyada şöyle bir yasak üzerine çalışıyoruz yani 15 yaş altı için diye. Belli bir yaş üstü için de link tıklama yasağı gelsin. Vallahi bak çok samimiyim bunda. Çünkü biz Facebook'ta gördüğümüz her şeyin gerçek olduğunu düşünüyoruz maalesef. Yani biz derken bir genelleme yaptığım için böyle söylüyorum. Tabii herkes için geçerli değil ama büyük bir bölüm maalesef Facebook'ta gördüğü her şeye inanıyor arkadaşlar. Niye inanıyorsun ya? Bak nasıl kızdım. Sosyal medyada yatırım fonu reklamına kanan emekli Suna Ü, paylaşımdaki linke tıkladı. Telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar kadının 700 bin lirasını çaldı. Çalarlar ablam. Ablam çalıyorlar, yapmayın yani işte. Antalyalı emekli Suna Ü, 60 yaşında bakınız. Sosyal medyada bir devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsel... Hep aynı teknik. Bak ne diyeyim, devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsellerinin yer aldığı yapay zeka ile oluşturulmuş yüksek kazanç vaatli fon yatırımı reklamını gördü. Dındırı dındırı dın. Suna Ü söz konusu paylaşımdaki linke tıkladı. Bir süre sonra sözde firmanın yetkilisi olarak arayan kişi Suna Ü'ye kripto para cüzdanı hesabı oluşturdu. 11 bin lirayı yeni açtırdığı hesaba aktaran Suna Ü kısa sürede küçük kazançlar elde etti. Yemleme taktiği. Böyle olunca aman yarabbi paralar geliyor diyoruz. Bir süre sonra telefonuna gelen ekran paylaşım talebini kabul etmesiyle dolandırıcılar Suna Ü'nün telefonuna uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarını ele geçirdi. Neden? Çünkü güveniyorsun, hani hesaba paralar geliyor. Arkadaş bir yer buldum vallahi 3-5 kazanıyoruz yani. Hemen oradan yeni bir teklifle geliyorlar, hemen kabul ediyorsun. Adına kredi çekilen ve avans limitleri kullanılan Suna Ü 700 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar ayrıca Suna Ü'nün telefon rehberindeki kişilerle iletişime geçerek sözde yatırım sistemine dahil olmalarını istedi. Bir de o var tabii. Suna Ü önce tüketici hakem heyetine başvurdu, ardından suç duyurusunda bulundu. Bir yıllık emekli maaşını kaybettiğini belirten Suna Ü, karşımdaki kişiler profesyoneldi, kimse ben dolandırılmam dememeli diye konuştu. Ablam çok doğru da ama bu yöntem de artık çok eski bir yöntem. Orada tanıdık birinin fotoğrafını koymak, hep söylüyoruz ya, Cumhurbaşkanı'nın videosunu kullandı arkadaş bu insanlar. Yani Cumhurbaşkanı'ndan fake video yaptılar. Ne bileyim bayraktarlardan yaptılar işte, aylık 8 bin lira ödeyerek veya işte 8 bin lira katkı payı veriyorsunuz. Ya şunu hiç düşünmüyoruz, bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir tanıtım yapar mı diye hiç düşünmüyoruz. 6 bin lira yatırarak çok büyük gelirler sağlayabilirsiniz. Bunu söyleyen cumhurbaşkanı hiç düşünmüyoruz ya, cumhurbaşkanı neden böyle söylesin? Of Allah'ım, ondan sonra bir daha paralar maalesef buhar oluyor. Neyse inşallah bulunur diyeceğim ama... Yapacak bir şey yok. O yüzden dikkat edin. Bakınız bu linkler, minkler hep sıkıntılı şeyler. Tıklamayın efendim, tıklamayın. Böyle yatırımmış, bilmem neymiş falan filan olmuyor yani. Bir daha hesapları yatırıyorlar. İş maalesef oraya gidiyor.

Tarkan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim aranızda evlenmek isteyen var mı? Hani evlenmek isteyen ama kısmet bulamayan olabilir. Bakınız Türkiye'de evlenmek isteyen gençler bu köye akın ediyor demiş. Türkiye'de bir köy yaklaşık 80 yıldır süregelen geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Köyde evlenme çağına gelen genç kız ve erkekler Aşıklar Sokağı'nda düzenlenen köy hayrı sırasında bir araya gelerek kısmetlerini arıyor. Hala mı? Bunlar mı? Çanakkale'nin bakınız Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı yine büyük ilgi gördü denmiş. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden de binlerce kişi etkinliğe katılıyor. Herkes kısmetinin peşinde be. Hani olursa diye. Yani bunlar peki sembolik mi hala bu şekilde? Ciddi anlamda bu devam ediyor mu? Yani hani günümüzde böyle iletişim çok rahat diyoruz. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü köy içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı oldu. 1,5 kilometre yürümek kolay değil orada, hani insan aşık olur. 1,5 kilometre beraber bir kişiyle yürüyorsan olur yani. Genç kız ve erkekler bu sokakta yürüyerek tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca sokakta renkli ve hareketli görüntüler oluştu. Bak, yaklaşık 80 yıldır sürdürülen gelenekte geçmiş yıllarda burada tanışıp evlenen çiftler de Aşıklar Sokağı'nı ziyaret etti. Anıları tazeliyor. Evli çiftler çocukları ve torunlarıyla birlikte geldikleri sokakta anılarını yeniden yaşadı. Böyle çocuklara da bakıyorlardır hani, yaşları daha böyle ilerlediyse arada bunlar da birini bulmasın. Mayıs ayının ikinci haftası pazar günü gerçekleştirilen köy hayrında Mevlid'in okunmasının ardından katılımcılara 100 kazan keşkek ikram edilmiş. Yemeğe çevre bölgelerden yoğun katılım olduğu görülüyor. Bak, burada tanışıp evlenen çok insan var denmiş. Bekarlar. Online misiniz bekarlar? Etkinlikte tanışan ve ilişkileri devam eden Esma Çetinkaya ile Özgür Güngör, Aşıklar Sokağı'nın hayatlarındaki önemini anlatmış efendim. Esma Çetinkaya daha 19 yaşında. Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Arkadaş, kaç yıl 19 yaşındasın? Kaç yıldır devam edebilir ya? Hadi bir yıl, iki yıl. Neyse, mutluyuz demişler. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık. Uzun yıllardır birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak diyor. Özgür Güngör'se o da 22 yaşındaymış. Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek ifadelerini kullandı. Bakın, garantili. Eş bulma garantili. Gidiyorsun. Artık orada da bulamıyorsan zaten. Bakalım. Tabela de var burada. Aşıklar Sokağı diye yazmışlar. Tabii şimdi eskiden insanlar hani böyle iletişim yok, görüşme durumu yok denecek kadar az. Şimdi biz de mesela bunların zamanını 90'larda bunu yaşadık. Hani bir yerde buluşabilmek, görüşebilmek çok kolay değildi o yıllarda. Hele bir de böyle şehirde değilse de ilçede yaşıyorsan, yok kızın abisi, yok amcasının oğlu. Bunlar hep risk faktörüydü. Bunları yaşadık efendim yani. Mahallenin delikanlıları. Şimdi günümüzde kolay. O zamanlar telefonla da iletişim kuramıyorsun. Yok. Yani var da cep telefonu yok. Ta sonlara doğru geldi yani. O zaman zaten işitten geçmişti. Biz büyümüştük. Ev telefonunu arıyorsun. Orada bile şey, konuşabilmek zor yani. Şifreler geliştirildi. Parolalar. Mesela alo diye açılırsa telefon hani müsait değilim anlamı taşıyordu. Bizim zamanımız öyleydi. Bizim bulunduğumuz yerlerde. Eğer efendim diye telefonu açıyorsa karşıdaki insan hani müsait, konuşabilir. O yüzden biz hep efendim diye açarız. O yıllar öyleydi abi. Şimdi WhatsApp'ı var, interneti var, her şeyi var yani. Şimdi o yıllar öyleyken daha geçmişe gittiğin zaman insanlar hani böyle karşılıklı görüşeceksin, tanışacaksın. Oo, nerede? İnsanlar da bu yolu bulmuşlar, aşıklar yolu diye. 80 yıllık bir gelenek. Güzel, bakma sen. Hani gülüyoruz ediyoruz ama hani gelenek olarak baktığın zaman insanlar nelerden geçmiş yani. Hala daha günümüze de devam ediyor olması tabii biraz da insanoğlunun çaresizliğini gösteriyor. Hani orada da belki bir şansı denenir. Olursa olur, olmazsa artık yapacak bir şey yok.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

Sezen Aksu ve onun en sevilen şarkılarından bir tanesidir. Kahpe Kader radyonuzdaydın. Ahmet Onay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi Rüya radyonuzda gönder.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Burası daha iyi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Ya bu nasıl bir şeydir? Kafasına saplanan, bak kafasına saplanan, hiç abartmıyorum başlığı. Kafasına saplanan palayla hastane acilinde telefonuyla oynadı. Abi zaten tedavi edecekler yani, yaşıyorum da. Bak ölmemişim, yaşıyorum. Tamam kafada pala var ama var. Yani olmuş, olmuş. Kaza bu. Bari Instagram'da neler dönüyor onu kaçırmayayım. Hindistan'ın Mumbai kentinde efendim bir hastanenin acilindeki görüntü görenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki Rohit Nagnath Pawar hastanede kafasına saplanan palaya rağmen bilinci açık şekilde telefonuyla ilgilenirken görüntülendi. Hayatım hastanedeyim diyorsun, diyorum, inanmıyor musun? Selfie çekip gönderiyor mesela. Oraya şey, story'e koyacak ya da Allah tüm hastalara acil şifa versin deyip kendi şeyini koyuyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır, insan o görüntüyü görüp tansiyonu mansiyonu düşmüyor mu ya? Kendisinin yani kafada, tövbe estağfurullah. Çağırmayalım neyse. Sağlık yetkililerin açıklamasına göre Mankurt bölgesindeki bir kızarmış tavuk dükkanının yanında meydana gelmiş olay. İddiaya göre Pawar aralarında daha önceden husumet bulunan 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri elindeki palayı Pawar'ın başının sol kısmına saplarken diğer iki kişi genç adamı yumruk ve tekmelerle darp etti. Adamlar öldürmeye girmiş yani, bırak sen darp etti marp ettiği falan. Ağır yaralanmasına rağmen bilincini kaybetmeyen Pawar bir arkadaşının motosikletiyle hastaneye götürüldü, motosikletle. Kafada pala. Adamlar darp etmiş feci şekilde, motosikletle hastaneye, iyi güzel. Genç adamın kafasında pala saplı halde hastane koridorlarında yürüdüğü ve çevredeki insanların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. O da çevredeki insanların suçu. Hastanedesin kardeşim, yani kafasında palayla birisi geçebilir yani. Ne var bunda? Niye şaşırıyorsun? Hiç mi görmedin? Mumbai'deki Siyon Hastanesi Nöroşirurji Bölümü Başkanı Doktor Batuk Diora. Pawar'ın hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirdi. Abi peki adam hayatta kalırken siz ne yapıyordunuz Allah aşkına orada? Herif geziyor öyle yani hastanede.
1: Mucize, mucize.

Yok bak, iletişim kurabiliyor. Telefonda zaten şu an mesajlaşıyor. Daha sonra bir şey olursa bunun sorumlusu biz değiliz bakın deyip. Ailesiyle tedavi öncesinde yaşanan uzun bekleme süresi nedeniyle hastane yönetimini eleştirdi. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay son dönemde Mumbai'de artış gösteren bıçaklı saldırılar nedeniyle kamu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kamu güvenliği tartışmaları ve palayla hayatta kalma yöntemleri. Valla bildiğin şans, bunun başka bir şey yok yani. Hani ölmemesi bir şans, bu şekilde yaşaması zaten bambaşka bir şans. Telefonla uğraşması ise ayrı bir şans. Belki o sırada şey olabilir, böyle beyni dinç tutmak için, beyni böyle çalışıyor. Bak o açıdan iyi gelmiş olabilir. Öyle bir sadece aklıma geldi yani, ciddiye almayayım bu son dediğimi.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta son 7 ayda yağışlar geçen yıla göre %72 artarak tarımsal kuraklık sona erdi. Çiftçiler bereketli bir yıl bekliyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde 12 Mayıs 2026 sabahında ML 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 4,5 kilometre derinlikte kaydedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece, bu akşam hafif yağmur bekleniyor. Sivas

0: ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece, akşam saatlerinde ise orta şiddette yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
0: Sağlık Bakanlığı, hantavirüs patlak veren MV Hondius gemisindeki 3 Türk vatandaşının test sonucunu açıkladı. 5 kişi gözetim altında tutuldu ve tüm test sonuçları negatif çıktı. Klinik belirti yok. Almanya, Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun füzeleri satın alma planları yapıyor. NATO zirvesinde resmi duyuru yapılması bekleniyor. Türkiye'nin füzelerinin menzilinin 6000 kilometreye kadar çıkacağı bildirildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem insanlar tarafından hissedilmedi. Ancak ahırda bulunan inekler sarsıntının etkisiyle hareketlenerek panikledi. Güvenlik kamerası görüntüleri bu anları kaydetti. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar dikkat çekiyor. Ekonomi haberleriyle finansal piyasalardaki gelişmeler ön planda. Bugün itibarıyla resmi gazetedeki bilgiler hem sektörel hem de sosyal açıdan önemli. Bursa'da gelinliğiyle yamaç paraşütü yapan Funda Çiçekçi yıllardır hayalini gerçekleştirmiştir. Gökyüzünde süzülen kadını görenler düğün çekimi zannetmiş, olayın gerçekliği öğrenilince şaşkınlık yaşamışlardır.
1: Spor.
0: Gençler Birliği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Tek eksik Kasımpaşa maçında sakatlanan Sekou Koita olacak. Chelsea'nin eski oyuncusu Emmanuel Petit, Victor

0: Osimhen'in transferinin takımın 9 numara sorununu çözeceğini belirtti ve karakterine övgülerde bulundu. Toni Kroos, Arda Güler için 10 numara oynamalı dedi. Güler, kaleye yakın oynamalı ve önemli bir oyuncu olacağını belirtti.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6905 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Zeynep Bastık misafir radyonuzda. Abo efendim, bakınız savcı da dolandırıldı. Ki zaten geçmişte de dolandırılma hikayeleri var. İşte profesyonel diyorum ya. Profesörler dolandırıldı, çok bildiğimiz ünlü isimler dolandırıldı, hakim dolandırıldı bu ülkede hakim. Savcı da efendim herkesin düştüğü, tuzağa düştüğü dolandırıldı demiş gazete. Dolandırıcıların hedefine giren savcı da herkesin düştüğü tuzağa düştü. Hesabından parası çekilen savcı ters işlem adı altında para transferi yapmak için kredi çektirilerek bir kez daha dolandırıldı. Sayın savcım. Durumu garipseyen savcı dolandırıcılardan şikayetçi olurken suçlular Allah'tan yakalanmış. Geçmiş olsun öncelikle. Vallahi geçmiş olsun yani. Bakınız. Adliyedeki mesaisini tamamlayıp evine giden 32 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. 212'li sabit bir hattan arandı. Bak 212'li. Biz mesela 850'lilerden bahsediyoruz ya. Adamlar 212'yi bile bulmuş artık. Normal yani. Habere göre kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcıya hesabından usulsüz limit kullanımı olduğunu iddia ederek mobil bankacılık üzerinden kontrol yapmasını istedi. Bak sistem gayet güzel. Sen kontrol edeceksin. Mobil bankan açık. Diyor ki yani savcı bey hesabınızdan neydi? Usulsüz limit kullanımını tespit ettik. Bir şeyden bakar mısınız diye. Savcı uygulamaya giriyor. Hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Tamam, bunu peki nasıl yapmış bunlar? Demek ki daha önceden patlatmışlar bu hesabı. Yanlış mıyım? Bak burada enteresan bir şey var yani. Neyse, hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Şüpheli şahıs işlemin iptali için savcıyı tekrar arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Diyor ki yani tamam biz bunu iptal etmeye çalışacağız, tekrar biz size döneceğiz diyor. Sonra tekrar arıyor dolandırıcı. Bu kez ters işlem yapılması gerektiğini savunarak savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırıyor. Efendim ters işlem yapacağız. Bu ters işlem biraz enteresan olmuş. Savcı HG onaylanan krediyi de dolandırıcının yönlendirmesiyle daha önce paranın gönderildiği hesaba EFT yaptı. İşlemlerin ardından hesabına erişim sağlayamayan savcı bankayı aradığında toplamda 850 bin TL dolandırıldığını anlayarak büyük şok yaşadı. Vay arkadaş. Bunu yapanlar acaba aradıkları kişinin savcı olduğunu biliyor muydu? Yani sonrasında başlarına neler geleceği konusunda. HG'nin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Musa D. 53 yaşında bak, Ramazan T. 32 ve Ece D. o da 19 yaşında. 3 şüpheliyi gözaltına alındı, aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ramazan T. ve Ece D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onlar niye bırakılıyor? Onlar da bak bu işin içinde. Savcılık makamının müdahalesiyle kurtarılan 850 bin TL savcı HG'ye iade edilerek maddi zarar giderildi denmiş. Bu güzel kısmı. O mesela burada bak o 480 bin lira gidiyor hesaptan. Onu mesela nasıl yaptılar, ben onu merak ediyorum. Yani habere göre yapılan bir işlem yok çünkü. Savcıya diyorlar ki hesabınıza bakın. Hesabına bakıyor da evet doğru. Doğru olmayan bir hesap var. Şey var. Nedir o? Para transferi var. Hani burada şey olsa, kendi hesabına mesela gelmiş olsa bu para, dese ki evet benim hesabıma 480 bin lira giriş yapılmış dese, o daha mantıklı. Çünkü öbür türlü hani hesap sahibinin işlem onayı olmadan hani bu şekilde bir hesap işlem yapılmış olması bir tuhaf. Bir dakika bakalım, acaba yanlış mı okuduk? Tamam, böyle öyle yazıyor. Hesabından 480 bin TL başka hesaba aktarılı diye yazıyor. Bilmiyorum orada o kısmı anlayamadım açıkçası. Çünkü hani benim onayım olmadan yani ya virüs girmesi gerekiyor. Yani o şekilde hani hesaba başkalarının erişmesi gerekiyor. Öbür türlü pat diye bir hesaptan diğerine dört para gitmesi. Ya da belki de benim de bilmediğim bir yöntem olabilir. Yani ne olursa olsun bakınız yaptığınız iş ne olursa olsun çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte hep onu söylüyoruz. Hele bir de bak tam mesai çıkışı. Mesai çıkışı bulmuşlar. Yani tam artık hani yorgunluğun arttığı, dikkat dağınıklığının has safhaya ulaştığı zamanda aramışlar ve Allah'tan en azından hani para kurtarılmış, o işin iyi kısmı. Ne olursa olsun hepimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor.

0: Sakin ol.
1: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
6: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
7: Bölgenin en iyisi.

0: gibi.
1: Zine Salih Mevsimsizim radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu

0: mobilya ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe Müzik.
2: Kesintisiz Türkçe Müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Kalibaf, Tahran'ın başka herhangi bir teklife onay vermeyeceğini ifade ederek anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedelin artacağını kaydetti.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın

Haftanın salısı başlamışken biz de bu güzel salının tadını çıkartmaya başlayalım o halde. Hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de günün, anın, hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Eğer radyonuz açık olursa siz de bize eşlik ediyorsunuz. Güzel bir salı gününde günün iki saatini paylaşmaya hazırsanız ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli: Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

İyi düşünelim, iyi olsun. Güzel şeylerden bahsedelim. Pozitif düşünelim. Olumluyu çekelim kendimize. Hep söylüyorum bunu. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Mevsim geçişinde bağışıklığımıza dikkat etmemiz gerektiğinden. Kilo verdiysek nasıl o kiloyu korumamız gerektiğinden. Kilo vermeyi zorlaştıran etkenlerden bahsedeceğiz. Daha mutlu olmanın yollarından, tam çöpe gidecekken meşhur olan yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yine en sevdiğiniz sesler, yine en güzel haberlerle hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir salı günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Mevsim geçişindeyiz. Hali hazırda hala mevsim geçişindeyiz. Yok, resmen yaz gelmedi daha. İşte bu dönemde sıcaklık dalgalanmaları, mevsim geçişi, kışı geride bırakmanın, yazı karşılamanın getirdiği vücut fiziksel değişimle birlikte bağışıklık da düşebiliyor. Mevsim geçişindeki o halsizlik, yorgunluk aslında düşen bağışıklık sebebiyle de olabilir diyorlar. Yani bahar yorgunluğu olmayabilir diyorlar. Bu yüzden sağlıklı beslenmenin, bu yüzden egzersiz yapmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gün erken başlayanlar, kahvaltıyı ihmal etmeyin, yürüyüşünüzü yapın, bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Bağışıklığınızın kuvvetli olabilmesi için de moralinizi yüksek tutun, stresinizi azaltın. Dolayısıyla kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın, hayatın ritminde olsun kulağınız, bağışıklığınızı güçlü tutmaya devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi malum böyle güzel bir kahvaltı yaparken ya da güzel bir yemek yerken, öğlen akşam yemeği fark etmez, bir şeyler atıştırırken yanınızdaki arkadaşınızın yediği yiyecekler daha lezzetli gözükebilir gözünüze. Yapılan araştırmalara göre bir başkasının yediği atıştırmalıkların gözünüze daha lezzetli gözüktüğünü, sadece göze değil damağa da daha lezzetli geldiğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden siz aynı patatesi yiyorsunuz belki de, yemek yerken aynı şeyleri atıştırıyorsunuz ama arkadaşınızınki daha lezzetli oluyor. Emin olun değiştirdiğinizde yine onun tabağı lezzetli gelecektir. Bu ilginç araştırmayı hatırlatmak istedim ki yanınızdakinin patatesinden, yanınızdakinin atıştırmalığından otlanmaya başlarsanız, eğer atıştırmaya başlarsanız, karşı tarafta kızmasın diye. Çünkü başkasının yediği yiyecekler daha lezzetliymiş. En azından beyin bunu böyle algılıyor. Peki, leziz bir salı gününde yanımızdakinin tabağından otlanmadan günün tadını çıkartalım. Ruhumuzu besleyelim biz en sevdiğimiz şarkılarla her şeyden önce.

Şimdi çocuğumuz hasta olduğu vakit, ailemizden herhangi biri rahatsızlandığı vakit izin alıyoruz iş yerinden, değil mi? Peki ya evcil hayvanlarınız rahatsızlandığı vakit onu veterinere götürmek için izin alabiliyor musunuz? Yok canım, artık o kadarına da izin vermezler diyorsanız, İtalya bu konuda bir ilki başardı hanımlar beyler. Hasta evcil hayvanlarını ücretli izin gerekçesi olarak kabul eden ilk ülke İtalya oldu. Böylece eğer bir evcil hayvanınız hastalanırsa onu veterinere götürmek için de ücretli izin alabiliyorsunuz eğer İtalya'daysanız. Örnekleri bence dünya geneline yayılacak ve tabii ki ailemizden birer birey olan evcil hayvanlarımızın da sağlığının ne kadar önemli olduğunu herkes gün gelecek anlayacak bence.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Yaz yaklaşıyor. Kilo verme konusunda herhangi bir adım attınız mı? Yok, ben daha atmadım. Bu sene biraz ümitsizim. Daha önceki senelerde deneyip başaramadığım için bu sene denemedim. Baharın da tadını çıkartıyorum. Tatlıların da tadını çıkartıyorum. Çünkü yemeği seven insanların zor kilo verdiğini biliyoruz. Biraz sabır, bayağı bir emek ve yüksek beklentiyle kilo verebilirsiniz aslında, ama bazı hatalar yapıyormuşuz. Bakalım ne hatalar yapıyormuşuz? Belki bu haberden sonra ben de başlarım. Misal diyorlar, öğün atlamayacaksınız. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatıyor. Vücudu kıtlık moduna sokuyor. Aç kaldığınızda vücut yağ depoluyor. Gizli şeker tüketimi yapıyor olabilirsiniz. Hazır içecekler, hazır soslar, paketli gıdalar, ne kadar diyet ürünler dense de içerisinde gizli şeker bulunabiliyor. Duygusal yeme açlığınız varsa bunun farkına varmak gerekiyor ki vücudu en zorlayan durumlardan bir tanesi de duygusal yeme açlıkları. Kendinizi bir anda buzdolabının önünde buluveriyorsunuz. Abur cubur sepetlerinin karşısında buluveriyorsunuz. Tabii benim evdeki gibi sizde de öyle bir sepet yoktur ümit ediyorum. İşte bu bazı alışkanlıklar, yaptığımız, fark etmediğimiz, yanlış yaptığımız alışkanlıklar yüzünden kilo veremiyormuşuz. Hatırlatayım, bir de böyle deneyelim bakalım. Bakarsınız yaza fit başlarız. Daha vaktimiz var ne de olsa.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Bu akşam hafif yağmur bekleniyor. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Akşam saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akşam saatlerinde ise orta şiddette yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta son 7 ayda yağışlar geçen yıla göre %72 artarak tarımsal kuraklık sona erdi. Çiftçiler bereketli bir yıl bekliyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde 12 Mayıs 2026 sabahında ML 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 4,5 kilometre derinlikte kaydedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı iş insanı Derya Üzüm ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Umut Ç. tutuklandı ve cenaze merasimi düzenlendi. TOG 2026'nın ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kar elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Yeni Talta modeli ve CTL ile ortaklık duyuruldu. Konsolide varlık değeri 4,22 milyar TL oldu. Muhittin Böcek etkin pişmanlık ifadesinde oğlu Gökhan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 1 milyon euro talep ettiğini savundu. Gökhan ise babasının kampanya ihtiyaçları için yardım talimatı verdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki bir etkinlikte uyukladı. Etkinlikte kadınları çocuk sahibi olmaya teşvik eden kampanyanın tanıtımı gerçekleştirildi. Kamuoyunda Trump'ın benzer durumlara sıkça yaşadığı değerlendiriliyor. Bursa'da yolda kalan aracı kurtarmak isteyen bir vatandaş halat bulamayınca tehlikeli bir yöntemle iki araç arasına insan koydu. Olay amatör kameraya yansıdı ancak şans eseri yaralanan olmadı. Spor. Galatasaray 2000'li yıllarda 13 Süper Lig şampiyonluğuyla Avrupa'nın en çok kupa kaldıran ikinci takımı oldu. Bayern Münih ise lider durumunda. Karşıyaka'da Mali Genel Kurul 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yönetim seçimsiz devam ediyor, haciz sorunları yaşanıyor. Aygün Cicibaş kulübü sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı. Muğla Spor'un tarihi zaferiyle şehirde büyük kutlama yapıldı. Taraftarlar futbolcuları alkışlayarak karşıladı. Başkan Menaf Kıyancı bu başarıyı birliktelik ile sağladıklarını belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6898 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

adım adım ilerliyoruz. Peki koşmayı mı seviyorsunuz, adım atmayı mı? Adım atmayı seviyorsanız eğer yeni bir araştırma, kilo veren, kilo vermiş ya da diyet sürecindeki kişilerin günlük ortalama 8500 adım atarak verdikleri kiloyu geri alma riskini azaltabileceğini ortaya çıkartmış. Tamam, kilo verdik, bu kadar sabrettik. Bir de bunun sonra geri alması var. İşte geri almak istemiyorsanız o kiloları ve dahi tabii ki fit olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız her gün 10.000 adımı biraz daha azaltıyorsunuz, 8500 adım. 8500'de biraz daha pazarlık yaparsak 6.000'e düşeriz bence. Tamam, şaka bir yana. Yeni araştırma, 8500 adım attığınızda her gün diyet sürecindeyseniz ya da kilo verdiyseniz kilonuzu koruyabileceğinizi söylüyorlar. Normal yemeğe geçtiğinizde de aklınızda olsun. Adım atarken de, koşarken de, dans ederken de kulağınız hep bu frekansta olsun.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Hayat bir sınav ama daha ziyade okullardaki sınavları daha çok önemsiyoruz bizler. Anneler, babalar, çocuklar bu sınavları çok önemsiyorlar. Önemsemeyin. Her biri geçip gidiyor ama yine de tabii başarılı olmak istiyorsanız size bir tüyo vereceğim. Kafelerde ders çalışan öğrencilerin kütüphanede çalışanlara göre daha yüksek notlara sahip olduğu sonucuna varmışlar. Artık kaç bin öğrenciye sordular bilmiyorum, detayını vermemişler ama şöyle bir açıklama yapmışlar bu araştırmada. Eğer kütüphaneye değil de kafeye gidip ders çalışırsanız aklınıza daha iyi yerleşiyor. İşte bu yüzden hem sosyalleşmek, hem ders çalışmak, hem de güzel kahvenizi yudumlayıp ders çalışmak için kafelere gidebilirsiniz diyorlar. Bu araştırmayı da muhtemelen kafe sahipleri yapmış ama aklınızda olsun. Ders çalışmak isteyenler, sınavlarına daha iyi hazırlanmak isteyenlere hatırlatmış olayım.

0: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Muhtemelen yetiştirmeniz gereken bir iş var ama onu son dakikaya bırakıyorsunuz. Belki de çalışmanız gereken dersler için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Günlerdir ertelenen işler, son teslim tarihine saatler kala tamamlanan dersler pek çoğumuzun yaptığı şeyler arasında. Peki niye yapıyoruz bunu? Aslında sebebi tembellik değil. Aslında mükemmeliyetçilikten kaynaklanıyormuş. Uzmanlara göre işini son dakikaya bırakanlar aslında işi mükemmel yapmak isteyenler. Fakat bir türlü ne kadar mükemmel olabilir ki'den çıkamadıkları için son dakikaya kalıyor. En azından işi yaptım diye kendilerini rahat hissediyorlar. Son dakikacılar, siz yine işinizi son dakikaya bırakmayın. Vakti geniş geniş değerlendirmeye bakın. Teslim tarihi yaklaşan işlerinizi ertelemeyin. Ne de olsa ertelemek hem vücudu hem de zihni yoruyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı,

0: Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: O bir aşk bebeği.
1: Bugüne kadar yediğimiz yiyecekler nasıl bulunmuş, nasıl bir araya getirmişler, bu lezzetler nasıl ortaya çıkmış hiç düşündünüz mü? Aslında her biri ilk denemede ortaya çıkmamış, hatta bazıları tam çöpe gidecekken efsaneleşmiş. Mutfakta her zaman işler planlandığı gibi gitmez diyorlar ama bazen de yapılan o ufak hatalar vazgeçemediğimiz lezzetlerin doğmasına sebep olmuşlar. Dünya mutfağının en sevilen tatlarından biri olan brownie mesela. Tarte tartinin aslında koca birer mutfak kazası olduğunu bize hatırlatmışlar. Ben de söyleyeyim, çöpe gitmekten son anda kurtulup efsaneleşen o tatlılardan birisi brownie. Gastronomi dünyası her ne kadar kesin ölçülerin, hassas terazilerin, katı kuralların geçerli olduğu bir alan gibi gözükse de brownie bir dikkatsizliğin ürünü olarak karşımıza çıkmış. Dönemin en yaygın anlatılanlarına göre mutfakta misafirleri için özenle çikolatalı kek hazırlayan bir aşçı telaştan karıştırma kabına kabartma tozunu eklemeyi unutmuş. Süresi dolup da tepsiyi fırından çıkarttığında karşılaştığı bu manzara karşısında puf puf kabartma

varmamış, içi ıslak, yoğun ve yassı kalan bir kekle karşılaşmış. Normalde çöp kutusunu boylaması gerekirken bu başarısız denemeyi misafirlerine sunmuş bu aşçı. Tadanların yoğun çikolata lezzetine ve ıslak dokusuna hayran kalması da yepyeni bir tatlının kapısını aralamış ki brownie en sevdiklerimiz arasında tamamen kabartma tozunu unutularak ortaya çıkmış ve çöpe gitmeden cesaretle misafirlere sunulmuş. Ters yüz edilen bir lezzet olan tarte tatin de Fransız mutfağının klasikleri arasında. O da klasik bir elma turtası sunmak isterken tereyağı ve şekerle pişen elma harcını ocağın üzerinde unutmuş. Yanan elmalar hafif yanık kokusuyla birlikte işte ortaya bu tatlıyı çıkartmış. Siz de evde denemeler yapabilir, belki de yeni lezzetleri ortaya çıkartabilirsiniz ama bu arada dikkat edin, her defasında aynı lezzetli sonuçla karşılaşmayabiliriz.

mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her sabah günü karşılarken hepimizi, her zaman olduğu gibi gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun diyorum ama daha mutlu hissedebilmek için de bizim elimizden bir şeyler geldiğini biliyoruz. Nörologlara göre kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlayacak birkaç yol var. Misal minnettarlık duygusu insanların daha iyi hissetmesini sağlıyor. Eğer minnettarlık duyarsanız, kendi kararlarınızı kendiniz verirseniz, sonucu ne olursa olsun kendi kararlarınızı kendiniz verip insanlarla bir arada daha fazla vakit geçirirseniz daha mutlu olursunuz diyorlar. Sonuncusuna pek katılmasam da yine de denemekte fayda var diyelim. Daha mutlu hissedebilmek için sizin başka taktikleriniz varsa paylaşalım birlikte.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Radyo Sinerji.

Haftanın ikinci iş ve okul gününde, bu güzel salı gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir salının tadını çıkarttık. Günün devamında da günün tadını çıkartmak için radyonuzun sesini kısmayın. Kulağınızı en sevdiğiniz şarkılarda kalsın ama hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Biz yarın yine güzel haberlerle, yarın yine bu frekansta hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de denizüstü yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar yeka yarışmasını gerçekleştireceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 51 ülke bayrağı ve 2 Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli dedi. Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
4: 5 numara.
5: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
4: 4 numara.
5: Ego, dört yanımdan.
3: Semi Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
6: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
4: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Hafif yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece. Hava durumu parçalı bulutlu ve yağmur geçişleri görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece. Hava durumu parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki 800 yıllık Mahberi Hatun Kervansarayı Selçuklu döneminden günümüze kültür turizmine katkı sağlıyor ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Tokat'ta sıcak havalarla birlikte keneler bahçelerdeki bitkilere yoğun ilgi göstermeye başladı. Uzmanlar bahçelerin düzenli bakımını öneriyorlar. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı'na 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar 2026 yılı içinde tamamlanacak ve kadrolar arasında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru yer alıyor. TOGG 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL net kar elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Yeni TALTA modelinin yanı sıra CETL ortaklığı da duyuruldu. Şirketin mali durumu güçleniyor. Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifadesinde CHP'nin kampanya çalışmaları için oğlu Gökhan'a maddi destek talimatı verdiğini iddia etti. Gökhan, Özgür Özel'in 1 milyon euro istediğini öne sürdü. AK Partili avukat Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Araç sahibi arkadaşına 173.392 lira ceza kesildi. Babası Emin Pazarcı kullanıcıları küfürle yanıtladı. Bursa'da yolda kalan aracı çekmek isteyen bir vatandaş halat bulamayınca tehlikeli bir çözüm buldu. Çalışan aracın kaputuna binen vatandaş aracı itmeye çalıştı. Olay amatör kameraya yansıdı. Yaralanan olmadı.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin tahkim kurulu kararlarını iptal etmesi hakkında uyarıda bulunarak UEFA ve FIFA'nın askıya alabileceğini belirtti. NBA Başkanı Adam Silver, liderlik anlayışındaki farkları, David Stern ile olan ilişkisini ve gelir artışını değerlendirdi, sosyal medya eleştirilerini takip ettiğini belirtti. Philadelphia 76 yards playoff hayal kırıklığı sonrasında yönetimde köklü değişiklikleri değerlendiriyor. Daryl Morey ve Nick Nurse'un geleceği masaya yatırıldı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6889 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: çocuklarımızın yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 ödülleri programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4.0 TL olarak 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'a toplantıda rozetini taktı. Erdoğan, siyasi üslüpten ve hizmet mücadelesinden bahsetti, katılımcıları selamladı ve AK Parti'nin gayesinin hizmet olduğunu vurguladı. Mustafa Ö, kontak anahtarını bıraktığı taksisini çalan

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve teklif gelirse müsaade etmeyeceklerini belirtti. Bursa Spor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ediyor. Hamza Gür ile yollar ayrıldı. Kulüp teşekkür mesajı yayınladı ve sözleşmesini tamamladığını duyurdu. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, kiralanan Sofyan Amrabat'ın durumu hakkında sezon sonunda görüşeceklerini açıkladı. Amrabat, takıma önemli katkılar sağladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6870 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki 800 yıllık Mahperi Hatun Kervansarayı Selçuklu döneminden günümüze kültür turizmine katkı sağlıyor ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Tokat'ta sıcak havalarla birlikte keneler bahçelerdeki bitkilere yoğun ilgi göstermeye başladı. Uzmanlar bahçelerin düzenli bakımını öneriyorlar. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu parçalı bulutlu ve yağmur geçişleri görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava durumu parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern

0: ekipmanlı besi çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz mı?

0: Sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İkide maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George.

Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey, hey, hey.

0: Annede zayıf var, hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George.
2: Numarayı tuşla, radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Radyo Sinerji.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir

0: duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekip

0: katmanlı BİS çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 02 08. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
2: Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok

0: Daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı BİSİ çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

kimsin? Efendim, bölgenin en güçlü sesinde paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Gün içerisindeki güzellikleri Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Çok sevmiş olduğumuz sanat müziği eserlerimizden bir tanesiydi. Geride bırakmış olduğumuz bu güzel eser ve yine sevdiklerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım dilerseniz. Diyor ki sanatçımız, şu karşıki dağda yeşil çadır var.

Emel Sayın'ı gerek şarkılarıyla, gerek davranışıyla, gerekse duruşuyla çok seviyoruz bizler efendim. Emel Sayın yorumundan güzel bir eserdi. 2000 yılına gittik bu güzel şarkıyla beraber. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti dedi sanatçımız. Ve şu dakikalarda Fikret Erkaya bir İstanbul türküsü seslendiriyor.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Umarım güne keyifli başlamıştır sevgili dostlarım ve gün keyfiyle ve güzellikleriyle devam ediyordur. Eğer ki keyifli başlamayan sevgili dostlarımız varsa bizler şarkılarımızla gününüze keyif katmaya devam ediyoruz. Güzel bir eser Fatih Erkoç seslendiriyor efendim.

Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz efendim. Güzel bir eser de geride bırakmış olduğumuz Gökhan Sezen seslendirdi ve Güner Coşkuner yorumundan güzel bir sanat müziği klasiği dinleyelim, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Bugün de sanat müziğimizin en özel eserlerini tadımlık da olsa sizlerle paylaştık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji. Bir defa.

Varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

daya.